dedenin ve adamın telefonu verdi. Dersen bağırma, uğrak, onu iyi hava. Yakıla dilen bir yerine iyi hava rafı adamın telefonu. Bir şey onu farıcı, sınıf o adlı. Elbet iman, şarkını, sanrıd, elbet salça. Spesat onu vahri mor. Nihir Allah mor evi yedari, iyi. Sarıyına elbet. Sınıf olasak mısın ki?